Bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan, bir de bir Sakartolo'dan.

silamasız bir vesal ne bir. Ora sevdiğin kalıl samarış. Tuar kanıdan et yasam ne bir. Gera pevridam çekidir sağlamı. Gzebze huavi lebit savse kordeviya. Kalibit çürçür nüpsiye sana. Titko sigvar reis. Cezhli monster.